Mtakama ekhaya. Yes, ekhaya, ekhaya, ekhaya, ekhaya. Eh, nokuba ngiyakhuluma, nokuba nginjena ukuthi kwasuke kwangenelela. Kwangenelela yena. Eh, kwangenela umusa. Eh, kaNkuluNkulu. Lungile, ake ngenze nje.